çokum reyayat. Gambun derdi dey basadat. Min yatra çokuluk vatsadat. Bir oş aroja mırtayat. Ul a çokum reyayat. Gambun derdi dey basadat. Min yatra çokuluk vatsadat. Bir oş aroja mırtayat.